0: 2022.
1: Beyde.
0: Beyde, İngilizce olarak.
2: Seventeen day for all occasion left is in the
1: Seven, 8, 13. Yeah, I'm sorry,